kali Yekkavaktan koşur çmartkan sanogdem kere Anjam duins kez mutkan çiğdim sireli

0: Alo.
1: Bağırdı. Anuşin bağırdı ya.
0: Oba.
1: Bir daha gel neyse.
0: Kaç kan yadın gel onu. Oba.
1: Gago.
0: Gago can sana kayışla.
1: Erkusa.
0: Başa mı Erkusa değil Garuş?
1: Şat şat gozam yatta vektör op geneli.